0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın unutma 2025. yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok. İdmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamak vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Yoldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bravo da su bilgilerken sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesular için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave harç çekmeden gündeli cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakd krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tetbikine dahil ol, istediğin nömreni seç ve bir neçe dakikaya esim kimi aktifleştir. Hiç yere gitmeden yeni nömrenden derhal istifadeye başla. Baksel.
6: Shakespeare Baku'da hususi lunch menülerle güne dadlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dad, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Elage 050 250 0599.
5: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istediğin nömrəni seç ve bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
7: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 0777 722 0000. 3w.kaspak.az.
2: İsti havalarda gıdalarınızın teravetini Beko soyuducularıyla koruyun. Boz renkli 368 litre tutumlu No Frost soyucu 799 manat 99 gepi. 455 litre tutumlu No Frost soyucu 1059 manat 99 gepi. 490 litre tutumlu Premium No Frost soyucu ise cami 1299 manat 99 gepi. Müasir dizayn, geniş tutum ve yüksek keyfiyet bir arada. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara adasına açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlarda emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlarda mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Mobilyacom.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: Afterfilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Radio.com.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevlumat için bir bank tatbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: 41-41.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63-63 www.deluxeresidence.az.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
5: İşli havalarda gıdalarınızın teravetini Beko soyuducularıyla koruyun. Boz renkli 368 litre tutumlu No Frost soyucu 799 manat 99 gepi. 455 litre tutumlu No Frost soyucu 1059 manat 99 gepi. 490 litre tutumlu Premium No Frost soyucu ise cami 1299 manat 99 gepi. Muasir dizayn, geniş tutum ve yüksek keyfiyet bir arada. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
6: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.